0: bence kick girdiğin zaman.
1: Benim kodeniz.
2: Voltaire'in Total Race.